Nibisi mbeyo saraki bekuru sema na sayuka kusa kiswa sama atene baturwe wono la yuka nyena nobu katia se yesuru okuru se yesu nobu miwa ikasun saraki bekuru sema na